0: çıkarmayın o armağanın.
1: Haydi siz bir başa basın.
2: Hayır başıma rao.
3: Hayır ben bu Priyanka Çopra.
4: Haydi siz de şöpardi.
0: Aap sun rahe hain Radio Holic 106.3 FM.